a tere başta. Yaşı kalay raştı ya baş. Ye yaraşı kalay. Yere beşe karabakat.